Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an duruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067 Devrek FM. 0607 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: kalbim bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir

Başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse ibi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: adamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp

0: Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
3: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
6: Devrek FM
7: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
3: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
6: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün alkışlarınız.
1: ...93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Adı Beldesi, Satı Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici gazlar biraz,
0: acelem var benim. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adres.

0: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
3: Devrek FM. 93.0 Devrek FM. Özgür.

0: herkes sever, ben ölürüm yolum, onu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
0: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
0: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
0: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
0: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim...

0: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.

reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz uzman hekim kat.

0: kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
2: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: 0356-14-76
1: 0372-556-1147 Mustafa Günoğlu
2: Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.

0: Dedi her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
2: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar 93.0 Devrek FM.

0: araya koskoca.
1: Araya koskoca ayrılıklar yıllar da geçse de sen yine beni seveceksin ve beni seçeceksin. Bahse girerim. Yine güzel bir yaşayan efsane yorumu. Evet, gecikmeli olsa da geldik. Mikrofon başında sevgili dostum. İstanbul trafiği malum. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten zor. Ben de bir yere kadar gitmiştim. Vallahi yani yetişemedim. Biraz gecikmeli oldu. Geldik buradayız. Sizlerle beraberiz. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Yine bu güzel günde, yine bu güzel akşamda buluştuk. 24'e kadar en güzel, en sevilen şarkılarımıza yine sizlerle beraber olacağız.

0: WhatsApp hattımız devrede 0507 380 0067. Biz gelmeden yine mesajlar gelmiş. 21 itibariyle gelen mesajları yorumlayacağım, değerlendireceğim. Bilginiz olsun. Evet, bizleri dinleyebilirsiniz 93.0 frekansında ve internet üzerinden yine bizleri takip edebilirsiniz. Devrek FM neredeyse, siz neredesiniz? Devrek FM orada, bilginiz olsun değerli dostlar. Bizleri tüm platformlarda takip edebilir, dinleyebilirsiniz. Mesajlar istekler için WhatsApp hattımız 0507 380 0067. Güzel şarkılarımıza, güzel mesajlarınız da var. Onları da değerlendireceğim. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Gülsen Hanım da gelmiş. Selamlar olsun. Zonguldak'ta bizi dinleyen, kalbi, gönlü, yüreği güzel insan sevgili Gülsen Hanım'a da kucaklar dolusu selamlar, sevgiler sunmuş olalım. Çalacağımız güzel şarkıları ona da armağan etmiş olalım. Sevgili Veli Rodopya'ya da gelsin sevgili dostum. Cengiz Baba ne desin? Biz böyle ayrılamayız. Devrek FM'de Hakan'la silinmeyen hatıralar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: ...93.0... Devrek FM. Hakan'la silinmeyen hatıralar.

o güzel gözlerin, siyah saçların. Canlandı gözümde hatıralarım.

Kalp Boş Kaldı ve güzel bir Ümit Besen şarkısıydı. Paylaşmış olduk değerli dostlar. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım bizi dinliyor. Ona da selamlar, sevgiler sunmuş olduk.

Çalacağımız ve çalışmış olduğumuz en güzel şarkıları sevgili Sevda Hanım'a da ulaştırmış olalım, İstanbul'dan bizi takip eden sevgili Sevda. Bakalım hemen şöyle mesajlarınızı yorumlamaya hemen başlayalım. Hakan Bey, iyi akşamlar. Bey Cuma kapalı A1 koğuşundaki arkadaşım Bey Cuma açık cezaevinde yatan Tarhan Soysal'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkı gelsin demiş. Peki gelsin bakalım. İyi yayınlar Bey Cuma. Dinleme tesisi Devrek Dursun Eğriyer. C2 koşunda yatan Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kepes, Hasan Toprağım, Akın Aksoy ve Has Toprağım diyor. Hasan ne demiş? Has Toprağım, Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan gelmiş, ona selamlarımı gönderiyorum demiş. Aleyküm selam diyelim. Evet bakalım bir sonraki mesaja ne gelmiş? Mesaj yorumlamamız demiş. Bakalım. İyi yayınlar diliyorum. Ben Sultan Bey Cuma C9 koşunda yatmakta olan Yaman Özdemir. Canımın içi, ben seni her daim arkandayım. Kelepçeli ellerinde severim iyi günde ve kötü günde. Sana yemin olsun bir anne gibi yıkayacağım. O suçta bana elleri, ben bilirim o merhametli sevgi dolu yüreğini diyor. Teşekkür ediyorum. Peki bakalım ne demiş? İyi akşamlar Hakan Bey diyor. Ben A1 koğuşundan Gülcan, B9 koğuşunda olan sevgili Hüseyin Kalmaz'a sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Not diyor. Çıkmamız savaştan evimize döneceğiz. Sabır iki gözüm, sabır diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Peki teşekkür ediyoruz. Ordu'dan sevgili Filiz Hanım yazmış. Selam, hayırlı akşamlar Hakan Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz ben diyor. Baha'dan bir şarkı çalar mısınız diyor. Seçimi size bırakıyorum. Size, bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin sorunsuz yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ordu'ya sevgili Filiz Hanım'a da teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Merhabalar, iyi akşamlar Hakan Bey. Ben A1 koğuşunda Tuğçe Kocabacak. Benden Yılmaz'a, Yıldızıma, Gülçin'e, Ceren'e, Medine'ye, Melike'ye Etkin'den bir şarkı istemiş. Çalarsanız seviniriz demiş. İnşallah diyelim. İyi akşamlar. Eşim Bey Cuma açık cezaevinde yatmaktadır diyor. Eşime okursanız çok sevinirim. Cezaevi dört duvar gibi kapısı var. Hakimin kalemini kırdığı değil, yazan bir katipi var demiş. Takılan kelepçe, saat değil bir ayarı var ve unutma her mahkumun bir tahliyesi var diyor. Elbet bir gün paşam diyerek de mesajı iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim o zaman mesajları ulaştırmaya. Bir mesajım daha var, hemen onu da okuyayım. Selamun aleyküm Recep abi demiş ama erken bir gelen mesaj. Hemen okuyayım onu da. Ankara'dan Ahmet ben diyor. Hayırlı akşamlar Doğan Ayşer'in Cino Görkem abilerime gelsin demiş. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. Yine uzunca bir mesaj, hemen onu da okuyayım. Selamun aleyküm Hakan Bey, hayırlı yayınlar. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben diyor. Sıradaki en güzel şarkılar Bey Cuma A1 koşunda bulunan eşim Ceren'e armağan ediyorum. Güzel gözüm bir tanem, seni çok seviyorum, Rabbime emanetsin, Rabbim sana sağlık versin. İnşallah Rabbim tez zamanda kavuşmamızı nasip etsin. İnşallah seni çok ama çok seviyorum canım eşim diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Ve güzel bir Sinan Özen yorumuyla devam edelim. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a da gelsin bu güzel Sinan Özen yorumu ve Sinan Özen sevenlere gelmiş olsun diyelim. Senden hatıra kaldı bana bu şarkı diyelim. Leyla Hanım da dinliyordur Şanlıurfa'dan, sevgili Leyla Hanım'a da armağan olsun bu güzel şarkı. Mesajları yorumlamaya devam edeceğiz. Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz.
24'e kadar buralardayız. Sizlerle beraberiz.

0: Şarkılar bazen ayrılığı anlatır, bazen de aşkı yaşatır. Şarkılarda yaşamak istediğin duygular şimdi senin için radyonda hayat buluyor.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476,
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
4: İpek Kuyumculuk.
2: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
4: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
2: İpek Kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
4: Sedat Karagül'le.
5: Devrek İstikbal'da özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
5: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
5: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
5: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
5: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
5: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
5: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
5: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
5: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
5: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve

0: rahatlık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
5: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız Devrek FM WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
1: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
5: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
1: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
5: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507 380 çift 067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
1: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
6: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
7: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
8: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
2: 93.0 Devrek FM.
7: 93.0 Devrek

0: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. Hakan'la silinmeyen hatıralar.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında.

0: Baha isteği vardı. Baha'nın da yine son çalışmasını ulaştırdım. Baha sevenlere gelsin diyelim o güzel şarkı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Severek beğenerek dinliyorum. Yazdan bir şarkı istesem mümkünse teşekkür ederim. Yayınlar diyor sevgili Leyla Hanım. Şanlıurfa'dan bizi takip ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Rabia Hanım şu anda bizi dinliyor. O da bizi ilk defa dinliyor. Sevgili Rabia Hanım'a da özellikle selamlarımızı göndermiş olalım. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Çalacağım ve çalmış olduğum tüm güzel şarkılar sevgili Rabia Hanım'a da armağan olsun efendim diyelim. İstanbul'dan Sevda Hanım yine takipte dinlemede. Ona da gelsin çalmış olduğumuz bu güzel şarkılar. Merhaba Hakan Bey. A1 koğuşundaki balımdan B1 koğuşunda Barış Kahveci'ye ve yine A1'deki Kılıç'tan C1'deki Bulut'a sıradaki güzel şarkılar aman olsun demiş. Peki sevgili Köfteci Selam abimiz de şu anda dinliyor, ona da selamlar sevgiler göndermiş olalım. Tüm Köfteci Selami çalışanlarına, dost ve müşterilerine de buradan kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Çalacağımız tüm güzel şarkılar sevgili Köfteci Selami Bey'e ve tüm ekibine armağan olsun diyelim. Abi diyor, eşimin adını söylemeyi unutsun diyor Hüseyin Topal. Peki Hüseyin Topal'a da armağan olsun diyelim. Mesajı yazmadığı için okumadım ben de. Mesaj nasıl geliyorsa ben de onu o şekil okuyorum. Bilginiz olsun. Mesajları kısa ve öz tutmanızı da rica edeceğim sizlerden. Selamünaleyküm, yayınlar. Tayfun Yüksel Bey, Cuma kapalı cezaevinde yatan yeğenim Umut Baran Sezer'e C10 koşundaki kalan kardeşim Akdoğan Özel'e A11'deki kalan diyor. Abim Zeki Karahan'a, devre açık cezaevinde kalan kardeşim Tayfun Kıran'a ve tüm Beycuma açık cezaevinde kalan Hacı Bayram Çapan'a selam olsun rica etsem Müslüm Baba'dan. Evler şarkısını istemiş bizlerden. Peki inşallah çalmaya gayret edeceğim. Selamun aleyküm, yayınlar diliyorum. Ben Sultan Beycuma C9 koşuna yatmakta olan C9'da yatan Yaman Özdemir Aslan kocama, onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Seni de demir parmaklıklar arkasında mahkum eden hayat bana dışarıda özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada sigaranı yakıyorsun, külü benim içime düşüyor, seni çok ama çok seviyorum Yaman diyerek de mesajını nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim ne demek demiş sevgili Filiz Hanım, oraya da bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Bu mesajı okuduk herhalde. Evet, iyi akşamlar Erkan Bey. Ben Fatma Köroğlu. Devre kaçık cezaevinde yatmakta olan canım oğlum Kenan Köroğlu ve Koray Yalçın için diyorsalardaki şarkıyı istiyorum. Canım oğlum seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canımın içi diyerekten mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Yine istek ve mesajlar için programımıza abone olabilirsiniz değerli dostlar. Bilginiz olsun, hafta sonu için abone olabilirsiniz. Programımıza desteklerinizi ve radyomuza tabii ki desteklerinizi tüm sevenlerden bekliyoruz. Kolay gelsin yayınlar abim, iyi akşamlar demiş sevgili Emrah göndermiş. Teşekkür ediyorum sevgili Emrah kardeşim, hoş geldin sen de diyelim. Ve şöyle yazdan güzel bir şarkı paylaşmış olalım. Teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar demiş sevgili Rabia Hanım. Teşekkür ediyorum. Ve bu güzel şarkıyla devam edelim. Yaz yorumu sevgili Leyla Hanım'a da armağan olsun. Tüm yaz sevenlere armağan olsun. Ben de yaz seven birisi olarak da bana da gelsin o zaman. Peki devam edelim dostlar. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosunda Devrik FM'de Hakan'la berabersiniz.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Zirvenin gerçek sahibi.
1: 24 saat arabesk müzik.
0: Zirvenin gerçek sahibi.
2: Bu şarkılar,
1: bu

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

Evet, radyoda bazen böyle Ferdi Tayfur'un bu şarkısı böyle denk geliyor. Bazen dinliyoruz şarkıyı. Yani şu şarkının girişi zaten olayı bitiriyor. Ferdi Tayfur'un tabii ki ayrıcalığını, Ferdi Baba'nın böyle özelliğini bu şarkıda bir daha gerçekten hissediyoruz yani, ister istemez. Yani müziğin girişi zaten efsane. Değil mi? Bakın şurası. Burayı iyi dinleyin. Yani Ferdi Baba yine yapmış yapacağını ya. Vallahi. Tüm Ferdi Baba sevenlere gelsin. Özellikle Leyla'nın ve tüm Ferdi Baba sevenler için geldi bu güzel şarkı. Gönlümden geçen güzel bir şarkı. Hemen şöyle gelen mesajları yorumlamaya devam edelim. Beycuma cezaevinde yatmakta olan Tarık. Tarkan Musluoğlu abime gelsin bu parça diyor. Ahmet Kaya'dan Karayazı B1 koğuşuna gelsin demiş. Teşekkür ederim. İnşallah çalmaya çalışacağım. Hakan Bey, Yıldız Sibel'den bir şarkı çalar mısınız diyor. Rica etsem bana, size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin diyor. Gelsin bakalım. Seçimi de size bırakıyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim mesajlara değerli dostlar.

Evet bakalım. Beybir koğuşunda yatmakta olan abim Tarkan Kurt'a gelsin Çay Cuma'dan. Aynur Polat senin için diyor bu albümü yakarım Tarkan Kurt diyerek de mesajını yeter demiş. Teşekkürler.

oğlu B1 koğuşuna yatıyor demiş. Metin Işık'tan Kader şarkısını ona iletmek istiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bu arada dediğimiz gibi Kader Mahkumu yakınları programımıza yine abone olabilirler değerli dostlar. Şarkılarınızı çaldırmak istiyorsanız, eğer sevdiklerinizi hem güzel şarkılar çaldırmak isterseniz programımıza abone olabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri için değerli dostlar. Abone olabilirsiniz. Hem radyomuza destek ve bizlere de destek olmuş olacaksınız. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. O zaman ne diyelim? Şöyle güzel bir Hakan Taşan yorumuyla devam edelim. Hakan Taşan'ı yine çok sevdiğim damar bir şarkı gelsin. Radyolarınıza birazcık daha ses veriyorsunuz. Yine Ferdi Baba'nın girişi gibi efsane bir giriş introsu var. İntrosu var. Hemen şöyle bir dinleteyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız değerli dostlar. Hazır mıyız? Allah Allah. Radyolara birazcık daha ses verin bakalım. Alem Damar dinliyorsa bize çalmak yakışır. 93.0 Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. Tüm damar sevenlere gelsin ve tüm kader mahkumlarına özellikle benden armağan olsun. Şu anda kimler sesimi duyuyorsa tüm kader mahkumu dostlarıma, arkadaşlarıma hepsine gelsin bu güzel şarkı benden.

0: Evet, devam edelim.
1: Bu büyük sevdamdan.
0: Bu büyük sevdamdan diyor. Korkuyor musun?
1: Söyle,
0: söyle bana, dönmen neden imkansız? Peki bu güzel Gökhan Güneş şarkısını İstanbul'dan Sevdam ona darman olsun, o da sever Gökhan Güneş şarkılarını. Ona darman etmiş olalım ve yine sevgili Asim Hanım gelmiş. Asim Hanım hoş geldiniz. Güzel akış dinlemedeyim diyor. Peki selam olsun. Çerkezköy'de bizi dinleyen sevgili Asim Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Çalmış olduğumuz, yine çalacağımız tüm güzel şarkıları ona da armağan etmiş olalım. Uzun bir aradan sonra ilk defa yine bizlere kulak veriyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Akış yine güzel diyor. Yani güzel tabii ki. Gece yakışı böyle özel şarkılar seçmeye çalışıyorum. Sol yanınıza böyle dokunmaya çalışıyorum. Belki unutamadığınız bir anınız olur. Unutamadığınız bir hatıranız olur. Hani bunları dile getiremezsiniz ama... Yani bir şarkı çaldığınız zaman da zaten hani iş işten geçmiş oluyor değil mi? Belki o yıllara geri dönüyorsunuz. Belki o anınızı, o hatıranızı tekrar böyle gözünüzün önüne geliyor. Yani bunlar çok güzel bir şey ya gerçekten. Hem hatırlanmak ve hatırlatmak çok güzel daha doğrusu değil mi? Merhabalar, kolay gelsin, hayırlı işler, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki parça Bey Cuma Cezemir Yatan, Ethem Aktaş. Mutlu Eren, Sercan, Erdem, A1 ve A6 koğuşundaki dostlara Devrek cezaevinde yatmakta olan Balatlı Çiko ve tüm kader mahkumlarına ve arkadaşım Medine Özkan'a gelsin, selam olsun onlara diyor. Kasımpaşalı Caner ulaştırmış bu güzel mesajı. Teşekkür ediyorum sevgili Caner kardeşime de. Evet, Rabia Hanım ne demiş? Kamuran Akor'dan Bir Ateş Attın Beni çalarsanız sevinirim diyor sevgili Rabia Hanım. Peki sevgili Rabia Hanım'a da teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Kamuran Akor'un o güzel eserini hazırladım, göndereceğim birazdan. Sevgili Rabia Hanım da bizi ilk defa dinliyor. İnşallah yayınımızı beğenmiştir diyelim sevgili Rabia Hanım. Aramıza yeni katılan, bizleri ilk defa dinleyen dostlarımız var mı aranızda? Varsa o zaman bu güzel şarkılar ona darman olsun. Ne güzel kahkaha attın öyle diyor. Aynen, arada atıyorum böyle. Arada böyle biraz gülümseme güzel ya. Allah kimseye böyle her zaman gülümsetsin ve gülmek bir insana yakışıyorsa hani gülsün gerçekten. Gülmek güzeldir. Hani tabiri caizse bir de böyle bir araştırma yapılmıştı, daha doğrusu eskilerde bir yerde görmüştüm. Hani gülmek insanın böyle ömrünü uzatıyormuş. Ne kadar doğru onu da bilemeyeceğim yani. Peki devam edelim o zaman. Şöyle güzel bir Yıldız Tilbe şarkısı seçtim. Hemen sonrasına Kamuran Anakor şarkısı gelecek. Sonrasında bir Aynur Polat yorumu isteği vardı. Onu da dile getireceğim. Ahmet Kaya isteği vardı. Onu da çalacağız. Bir de Metin Işık şarkısı vardı. İnşallah çalmaya gayret edeceğim. Hepsini de bilginiz olsun. Listeye dahil ettim. Şarkılarınız gelecek. Radyolara birazcıktan ses veriyorsunuz. Tüm seven kalplere, seven gönüllere armağan olsun diyelim. Ne diyelim? Yıldız Tilbe şarkıları. Zaten hepsi birbirinden güzel. Hani ayırt etmeye gerek yok. Tabii ki hani bazı insanların da böyle kafa şarkıları oluyor. Benim de yine çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Sevda Hanım'a da gelsin o zaman ve tüm Yıldız Tilbe sevenlere gelsin. Gülsen Hanım diyor, ne güzel kahkaha atıyorsun öyle diyor. Arada yapıyorum öyle şakalar. Peki. Buyurun bakalım, devam edelim. Bir şarkı daha dinleteceğim. İnşallah sonrasında reklamlar, son saate merhaba diyeceğiz güzel şarkılarla.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız, öyle mümkün.
1: Kim baksa yüzünde seni görecek, ben gitmek

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İpek kuyumculuk,
3: altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
2: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
3: İpek kuyumculuk, değeriniz parlasın.
2: Sedat Karagül'le. Devrek İstikbal'da özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trend Yol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
3: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
5: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
6: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız
1: Devrek FM WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
2: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
1: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
2: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
1: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507-380-0067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
2: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Evet, istek alan güzel bir Kamuran Akor yorumu sizlerle beraber olacağım. Hemen mesajları değerlendirmeye devam edelim. Hayırlı akşamlar Zonguldak. Alaplı'dan selamlar, yayınlar, sıradaki şarkı kardeşim Sercan'a armağan olsun diyerek mesaj iletmek istemiş. Peki sevgili Sercan kardeşimize armağan olsun. Alaplı'dan selamlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür edelim. İyi akşamlar Beycuma. Cezaevinde yatmakta olan Aydın Kutlu'ya sevdiğimden Gülşen bir şarkı istemiş. Alırsanız çok mutlu oluruz. Kavuşmak dileğiyle iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Vaktimiz yeterse çalmaya gayret edeceğiz. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Beycuma kapalı cezaevi A9 koğuşunda bulunan oğlum Kutlu Aydın ve Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Ufuk Aydın için bir şarkı istemiş. Alırsanız çok sevinirim. Çok özledim canlar diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Tez zamanda inşallah kavuşursunuz diyelim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kim demiş? Sevgili Melih Mert Fidan göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Size de armağan olsun sıradaki güzel şarkılar. Son saatteyiz. Son saatte de yine 24'e kadar en güzel şarkıları ulaştırmaya devam edeceğiz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM'de bendeniz Hakan'la berabersiniz. Hemen bir mesajım daha düştü, onu da ulaştıralım. Yayınlar Beycuma kapalı cezaevinde bulunan abim Kutlu Aydın ve Devrek cezaevinde bulunan amcam Ufuk Aydın çok seviliyor, çok seviyorum demiş. Güllü'den Kopamam Senden şarkısını armağan ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Rabia Hanım'ın isteği de çaldık, ulaştırdık, keyifle dinledik. Güzel bir Kamuran Akor yorumu. Hemen şöyle istek alan iki güzel şarkımız. Öncesinde benim hareketli bir şarkı istenmiş Aynur Polat. Senin için diyor yakarım bu alemi. Vay, var mı böyle sevdiği için bu sözü kullanan? Bu sözün doğru olduğuna inanan var mı? Senin için diyor bu alemi yakarım. Vay, yakışır. Kimsesizim. Sonrasına ne gelecek? Yine bu tarzda, yine çok sevdiğim eserlerden bir tanesi. Benim gönlümden geçen güzel bir şarkı. Sizlerle beraber olsun. Mesajları değerlendirmeye devam edeceğiz. Burası Devrek FM. Hakan yayında dostlar.

Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM. Hakan'la silinmeyen hatıralar.

Vay Cezayir. Canım Cezayir. Ceza. Kim durduracak beni ya? Vallahi devam edelim be. Vay, peki teşekkür ediyorum. Vallahi hareketli şarkı onun da böyle arkasına da uydurmak güzel oluyor. Ben de iki güzel şarkı da gönlümden geçen şarkıları paylaştık. Hemen mesajları okuyacağım değerli dostlar. Vakit kısıtlı. İyi akşamlar Ankara'dan. Cefariye, Beybir koğuşuna yatan yeğenim Asım Yiğit, Uludağ ve koğuş arkadaşlar için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Halam seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz. İyi akşamlar Beybir, cezaevinde yatmakta olan yeğenim Asım Yiğit, Uludağ İstanbul'dan halan Emine Uzun. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, sıradaki parçayı istiyorum demiş. Peki. İyi akşamlar canımdan çok sevdiğim torunum B1 koğuşunda kalan Asım Yiğit Uludağ, sıradaki parçayı istiyorum. Babaannen Menekşe Uludağ diyerek de mesajı nihayet erdirmişler. Teşekkür ediyoruz. Asım Yiğit ailesi coştu. İyi akşamlar Hakan Bey, Bey Cuma B1 kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Çalar mısınız diyor. Esra Taner diyerek de mesajı nihayet erdirmişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Oğuz Özdemir. Başta Bey Cuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Peki devam edelim. Yine istek şarkılardan bir tanesiyle devam edelim. Vallahi aslında böyle hareketli devam edecektim ama neyse, bugünlük yeter, tadında bırakalım değil mi? Her şey tadında güzeldir. Evet, bir istek vardı. Ahmet Kaya Karayazı sizlerle beraber olsun derdi dostlar. İstek alan şarkılardan bir tanesiydi. Paylaşmış olalım. Bakalım kim istemiş bizlerden. Benim de yine çok sevdiğim güzel bir şarkı gerçekten. Tüm Ahmet Kaya sevenler için gelsin efendim bu güzel şarkı.

Evet sevgili bu şarkıyı kim istemiş? Emre Musluoğlu istemişti bizlerden bu güzel şarkıyı. Tekrardan paylaşmış olacağız. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan Tarkan Musluoğlu için diyor abime gelsin. Ahmet Kaya Karayazı. Peki gelsin bakalım. Sevgili Tarkan Musluoğlu ve Musluoğlu ailesine de efendim bu güzel şarkımız armağan.

Bir ses, bir hayat, bir miras. Güllü'nün şarkıları kalbimizde yankılanmaya devam edecek. Ve sonra radyoda...

Evet, güzel bir güllü isteği vardı. Hemen sonrasında da gönlümden geçen güzel bir Tüzanya yorumu sizlerle beraber oldu değerli dostlar. Son mesajları hemen değerlendireceğim. Artık sonrasında veda için burada olacağım.

Evet bakalım. Ben Meral Eriyer demiş. Meral Eriyer İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycumaçık Cezaevi C2 koğuşunda bulunan eşim Dursun Eriyer için selam gönderiyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Çok özledim demiş. İnşallah tez zamanda sevgili Dursun Bey'e kavuşursunuz diyelim. Avcılara da selam olsun. İyi geceler, kolay gelsin. Cezaevinde bulunan B1 blok Asım Yiğit Uludağ Kara Elmas A bloktan Dolunay adına istek şarkısı göndermek istiyorum. Vallahi vaktimiz yetersiz, sıradaki şarkı armağan olsun özellikle. Asım Yiğit Uludağ Kara Elmas'a gelsin sıradaki tüm güzel şarkılar. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Size ve sizin sayenizde sesimizi yeğenimize duyuruyoruz demiş. B1'de yatmakta olan yeğenim Asım Yiğit Uludağ'dan sizlere gelsin İstanbul'dan. Halası Emine Uzun, sen benim canımsın demiş. Peki, teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Sevgili Asım Bey'e ve Uludağ ailesine buradan kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Çalacağımız güzel yorumlar, güzel şarkılar, artık sona doğru gidiyoruz. Bir şarkı çalayım hatta. Evet, bir şarkı çalayım, sonrasına veda için burada olacağım değerli dostlar. Yine benim çok sevdiğim güzel bir şarkı var, onu çalayım bari. Yunus Bülbül gelsin. Ne desin? Siz o zalim sevgilimi tanımazsınız. Vay fena. Son şarkı gerçekten damar olsun dedim. Şöyle bu şarkıyı paylaşalım. Hemen sonrasına veda için buradayız. Buyurun bakalım.

0: sözünden.
1: Korkar oldum artık sevgi sözünden. Siz o zalim sevgilimi tanımazsınız.
0: Siz o sevgilimi.
1: Yunus Bülbül'ün yine en ama en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Sizlerle beraber oldu değerli dostlar. Valla gönlümden geçti. Gerçekten hani çok güzel şarkılar paylaştı bugün. Aramıza yeni katılan değerli dinleyicilerimiz var. Onlara da bir kez daha aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İnşallah cumartesi ve pazar günleri 21-24 saatler arasında kimselere randevu vermiyorsunuz. Herkesi burada görmek istiyorum. Değil mi? Vedada böyle yakışır yani. Öyle bir veda şarkımız var ki hani Yunus Baba'nın yokluğunu aratmayacak. Allah Allah. Canımın cam parçası, her şeyim devrek açık cezaevinde B7 koğuşunda olan Kenan Yön. Onu çok seviyorum, çok az kaldı demiş. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz efendim. Sevgili Kenan Yön'e de son şarkılarımız armağan olsun diyelim. B7 koğuşunda kalan tüm dostlarımıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim geldik yine güzel bir programımızın daha sonuna. Bugünlük de bizden, bu haftalık da bizden bu kadar diyelim. Yani sabah saatler 09 gösterdiğinde muhteşem programıyla Emine ile 4 mevsim start alıyor. Sonrasında yine güzel programcılarımızla gün içerisinde sevilen programlar, sevilen şarkılarla sizlerle beraber oluyoruz. Bilginiz olsun. Sonu 65.05 olan sevgili Buse Hanım, vallahi vaktimiz yetmediği için o şarkıya da yer veremedik. Kral Sinan'dan bir şarkı istemişti. Asım Yiğit Uludağ, Kara Elmas'a gelmiş olsun bu güzel şarkım inşallah. Bir dahaki programa sözümüz olsun o güzel şarkı. Herkese keyifli güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a emanet olun. Sevgili Sevda Hanım'a da armağan olsun İstanbul'dan. Ne diyoruz? Devrek FM'de Hakan'la silinmeyen hatıraları dinlediniz. Hoşçakalın.

0: akşamlıkta bu kadar.
1: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bütün alkışlarınız.
1: ...93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper beni annem yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli olan kapalı hava,
2: akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmaları. Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz.

0: 0507-380-067. Devrek efendim. 0507. Devrek efendim.
1: 93.0 Devrek efendim.